0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Bir yigit mebel do'koniga kelib, "Menga qarang, sizdan 2 kun oldin sotib olgan mana bu unitazim sinib ketdi. Nimaga mana aldiysiz? Nimaga odamlarni aldiysiz? Menga qarang, menga unaqa nega do'qurasiz? Kimdir o'tirgandir-di?"

0: 오잉 한두 개만 해.
1: 마키아스 라디오 스타.
0: 이케 누가나.
2: 난소 아스소데.
0: 이케 누가나.
2: 아스소데 토르스니 에티켄 sani 15 daqiqadan keyin tayyor bo'lishing uchun necha soat vaqt kerak bo'ladi?
3: Voy, mana bo'ldim, Nazo.
2: Aslzoda, o'zi qatga boramiz. Namuncha xursandsan, etaqo?
3: Nazo, men jali bo'ldim, tabriklamaysanmi?
2: Voy, tabriklayman. Qachon?
3: Nazo, hamma chaqaloqlar yig'lab tug'ilsa, lekin meni jiyanim kulib tug'ilibdi.
2: Nimaga endi? Tushunmadim.
3: Chunki meni jiyanimni tug'dirgan doktor bor-u, o'sha yuziga maskasini taqmagan ekan-da.
2: Nima? Uni basharasi shunchalik kulgili ekanmi?
3: Shunaqa bo'lsa kerak. Nazo, kecha doktorga boruvdim. Doktor, yordam bering. Qancha pul desiz beraman. Avval yordam bering desam, bunaqasi ketmaydi. Pulni oldindan chiqaring. Yordam berganimdan keyin rahmatni nasiya qilib, hech narsa bilmagandek o'lib ketishyapti dedi.

yoqmaydi, Istanbullar yoqmaydi. Bir dunyo sen o'zingcha, qiz degani mo'rt kelar, olmasida to'rt kelar, bir chorlasam to'rt kelar.

farkı var. Fırlık asan o zinçe, o zinçesin Leyla sen, o zinçesin tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık asan o zinçe, o zinçesin Leyla sen.

oq bir yurgakka o'rab bizga oq sut beribsiz. Mehr solib jajji yurakka mashaqqatni

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zoda, kecha darsga kechikib boruvdim. Sinfga taqillatmasdan kiruvdim. Keyin o'qituvchimiz eshikni orqasidan yopdi, qaytadan odamga o'xshab kirgin dedilar. Keyin meni jahlim chiqib, odamga o'xshab kirishni bilmayman desam, unaqada adangga o'xshab kirgin dedilar. Keyin sinfdan chiqib, kuchim boricha eshikni tepib ochib baqirib kirdim.
2: Voy nazo, nima deb baqirding?
3: Ay yaramaslar, kutmaganmidilaring dedi. Hayron bo'lma Asıl Zoda, adam shunaqa deydilar-da.
2: Hozir nazo to'xta, telefonim qolmi? Alo? Ha, quyonchim, sal ushlanib qolaman. Xo'p, quyonchim, albatta boraman. Unutmayman quyonchim, men sizni zerikmagan. Voy o'zimmi quyonchim?
3: Yigitim Asıl Zoda?
2: Ey, yo, yaramas quyonchaga qattan ham gapirishni o'rgatdim.
3: Ha, aytgancha Asıl Zoda, eshitdingmi?
2: Nimani?
3: Kecha Anvar bor-ku, o'shani kasalxonaga olib ketishibdi. Zaharlanganmish.
2: Nima, tilini tishlab olibdimi?
1: Ikki dugona.

0: Markaz radiosida
1: kuldirgich. Bir bolakay soch yo'q amakini ko'rsatib, "Oyi, qarang, anu kishi kal ekan." Desa, "Tush, o'chir bolam, oyi, jinnimisan?" "Nima, u kalligini bilmaydimi?"

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Köpçelik Hintlerini kinasını maktaydı, aktörlerini maktaydı. Hintlerde muş Şahruhan varmış. Bizde hem var, Şükruhan. Hayırken Şükruhan'ı, Şahruhan'dan. Dersi kop. Ben uzun havas kılaman Şükrek Ege. Çünkü o adam, o adam. Men adam.
3: O tonu adam, dersi artık öden.
2: Mırzı beke narmani, man ni narmani. Dıp oylegenler bekarını beştesine aytıp kısı. Hamamız narmani bol halka hizmet kılışına harekattamız. Hintlerde muş, kaş barımış, kaş. Kaş, bizikilerde hem bar kaş. Bana karayın, bizikilerde hem güzel güzel kemalik kaşlar var. Şunaka kaşlar var, osma koyunca ağzıga çüşedigen kaşlar var. Gözler var bana. Hintlerde varmış çihre, bizde hem bar. Çırali çihre. Saç ne etmeysimiz, saçlarımız talali talali, saçlarımız var.
4: Hey.
2: Hey.
4: Meri, nasibimi doğru ki ne hey?
2: Menge nasibamı siz deyem. Yok sen, men sizge nasibamaz, sizge atalgam. Siz menga nasib emas, menga atalgan. Men juft halolimga nasib emas, unga atalgan. Juft halolim menga nasibadir, menga atalgan.
4: Nahe, savrixi, divana, chalo chalo chao.
2: Chalo chalo deydimi? O chalo chalo. O chalo chalo. O men chalamasman. Xotinim bor, ikkita bolam bor. Chalamasmanman. Chalaman. Qulog'ingizga tambur chalaman. Yana bir marta. Uylanganman. Nasibamish, nasiba. Hozir ko'pchilik nasibasini qidiryapti. Ha? Hala o'yinchidan. Bittasi yutib oldi, xursandmiz.
5: Yutdim.
2: Yutganlar shunaqa bo'lib qolar ekan.
5: Yutdim.
2: Nima?
5: Nexia!
2: Xotining qanaqa qabul qildi?
5: Ay, yuragi yorilib bo'ldi.
2: Xotining o'lsam, xursand bo'lasamiz.
5: Birdaniga ikkita baxt qushi boshimga qo'ndi.
2: Astag'firulloh. Bunaqa baxt qushi hech kimni boshiga qo'nmasin. Har kimsa qo'shgani bilan qo'sha qarasin.
0: Hangoma ustalari.

0: shudur doim sizni o'z panohida asrasin bu xudoyim.
1: Sevimli taronalar non-stop aynan bizning to'lqinda.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Aslı Zode.
2: Voy Aslı Zode, dahshat basseyn ekan.
1: Nimasini aytasan, faqat suvini sovuqligini hisobga olmaganda.
2: O'zisan, yaxshi suzolisanmi?
1: Bilasan-ku, men suvga tushsam, balliq bo'lib ketaman.
2: Aslı Zode, menchi umuman suzishni bilmayman. Faqatcha mana shu balonni ichiga tushib olib, naryobetga o'tib olsam bo'ldi, o'rganib olaman.
1: Nazor, yana balonga tiqilib qolmagin.
2: Yana boshladingmi? Aslı Zode, bilasan, suzishni umuman bilmayman. Agar men shu suvga sakrasam, menga yordam berasanmi?
1: Agar, ha, yordam beraman desam, sakraysanmi?
2: Bore. Voy Aslı Zode, ana ikkita bolani qarayin, bizaga qarashyaptimi?
1: Nazo, ular seni tezroq suvga sakrab, tezroq cho'kib ketishingni kutishyapti.
2: Voy, nimaga endi?
1: Chunki ularni menga kelib gap ochishiga sen xalaqit berasan-da, o'rtoq.

0: Cüde bu mezemende bu arada tişirmişler.
1: Abdullah iş kılıp sana cüceğin tişleri yok mu?
0: Yok yok yok, hak ettim şu kubar. Vay çümmerdim ayıttı kim oturttu. Vay asıl bir oturttu. Ne o hamuş o hani merakim.
1: Buldu koyuyor. Şimdi sen kıynelgen, benimce yaş görgen, kızı taşak gitken bu zekeri de.
0: Ha bilmedim de.
2: Kanı bir bağırıp soru açayım mı gepeki?
0: Oo asıl bey. Ne buldu sizi ki Havlazım tamallarda boldu bu güzel kuzuları asaldı suzları Buldu buldu ben bu bölümünü buldum bu Harazimli kızı. Aşık bu kaptı da ukem ha. Gel buluşu mükemmez. Uçun sen için gire ukem. Kahve mi bu nesem mi? İçi bozuna gelesen. Bana kere zor kahve yap geleyim mi sen?
2: Bana kere kahve bak bak. Koy sen içi. Abdullah az kayıp aşık olalım yani. Başka çok hoş olayım ait olmasın. Bu miydi koy.
1: Bana kere ile şu cahaya bir kahve de geyle bir eski ekip git. Bir adam kahve haneye kırıp. Şimdi kahve büyütme verirdi. Oradan bir saat oturttu. İki saat oturttu. Haliki odan tokat tab olup ketemen deyip dursa. Afisen kip kahve alıp gidip. Bana kahve. Brezilyalı gidip. O adam yine bildim. Şunca bat kayırıya yobup gitkeneğiniz diyor. Hangi ama? Ustaları.

0: satrda.
1: Kimdir sizni bir marta aldasa, ayib unda. Ikkinchi marta aldansangiz, demak ayib o'zingizda.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Hey! Ben geldim. Yakşı mısın? Tuzuğu musun? İçkine yakşı mı? Ben yakşı mı? Tetiğim var Rahmet. Hava tıramı. Le bey! Bu arada yakşı hamaz.
3: Altın çıpana düşüp deme!
4: Sağolaykum. Niger oğlan çakır var ile?
3: Oy yerimen oğlumaz yerimen ben.
4: Ha Rahmet. Tamam böyle yaptırım açam.
5: Basri!
2: Hey bu halde okşayın salçayı tıratırın oğlum.
5: Basri dikkat! Vah vah hay vah hay vah hay vah hay vah! Hareyta yağsı mı sen?
3: O kim ben kadını mı?
5: Vah vah hay sizde ev kadın ha!
3: Ne diyor iş bu?
5: Kapıma ağzımızı gülüp topamız oldu. Kayaysa yağsı mı sen? Kelbim var, 15 günce kamyı koy var işte. Ha bu mahkekünce ozuna kutuluk kapsana ha! Maladis, ne kadar yıkılıysan yıkılama! Sen yem 15 günde kamyı çıkar var işte.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ben sizge demokçı bu genim. Kuri, hiç kim işitmesin mi? Aynen sizge atalgen soğuğa bu hapa.
3: Uy, soğuğa değil.
2: Soğuğa, zor soğuğa. Uy, umurumda soğuğa olma gibi ben burandasına. Soğuğanı görme gene kendisi. Bana bu, işte soğuğanı instrukciyası. Kullanma.
4: Kullanma.
2: Yani şunu okuyup görürsün de.
4: Hop.
2: Basıp işe doğrasın.
4: Hop.
2: Ben gittim.
4: Çocmayın, görgat doğrusu. Kalkit yapsın.
2: Ya vaktim yok ben.
4: Uy, yaşama gürle.
2: Ne dedi? İnstrukciya dedin mi?
4: Kullanma. Kani? Bu erkeklerinin elektrileştirilgen nar biyoroboti Kiberg Hoşumcan. Nar diyen erkek Kiberg Hoşumcan. Kani köreylikçi?
5: Salam, asalim, şakarım, havadım, parvardam, www.bolichkam.
2: Vay, bulmasa! Asalim dedim mi? Umrum ulo biroq bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman. Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
4: Qani, Hoshimjonni yana bir ajoyib foydali dasturi yozgi uyqu deb nomlanadi. Siz uxlaganda u pashshalarni haydaydi.
2: Boyagisi qishda kerak edi. Bunisi yozda kerak. Qani bir ko'raylik.
5: Kish, yo'qol isqirt pashsha. Kish, yopishma, kasallik tarqatma. Kish.
2: Pashchalar ayda, turar ekan mazza qilib uxlar ekansiz. Voy, o'zimni kibirg shapshapimdan bir kelay. Xo'sh, keyingi dastur hech qanday trik erkakka xos bo'lmagan dastur. Qaynonani quvnoq kutib olish. Munisi yolg'on. Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hech ko'rmaganman men. Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin. Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi ular. Bilaman. Qani bir ko'raylikchi.
5: Qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
2: Voy, da! Mana bu zapchastadan bir boshda o'rnatib chiqish kerak erkaklarimizga. Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh,
4: hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi. Qani bir ko'raylikchi.
6: Jonim, qomatingdan, charos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Oh, atirgul, pomadangni yeb qo'ysam. Oh, hidlaringdan bir to'ysam.
2: Ey, zanglab qolmasa bo'laydi, nima bo'lsa bo'lsin endi. Qana bir haliga erotik faylingiz bir qaytaringchi.
6: Oh. Jonim. Oh, jonim.
4: Doim shunaqa. Bironta erkak menga dosh bera olmaydi. Xoq tirigi bo'lsin, xoq temiri bo'lsin.
5: Kish. Yo'qol isqirt pashsha. Kish. Kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
0: Hangoma ustalari.

0: ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi bahor.
1: Ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi.

canım. Ay, kim deyiz öyle hal yaptı ya? Kim kolu yürütür yaptı? Ben fakat sizi paypaslap koruyapman. Sebabı kozum korumaydı. Ha, ben asıl tankçıman. Ha, tankimi portla çıkan. Anca buldu, tank hayda olma yapman. Pravamı yap koyuşken. Kanı konuşardı. Hüdeyim de işte. Desem onlar oh dedi yok, pravamı yap koy. Ne gülersiz? Kim öyle ya? Kanı kavuzuk. Ha, bu mu? İstan çıktı. Bu uzuk melikimiz. Yok, uzukam. Barmağım melikimiz. Ha, uzuk hayatı. Uzun mükünü verip koyuyam ben. Kanday kılıp. Şimdi hizmetçiliği de canım, hizmetçiliği. Ha, samolyottan bir parası düşük getim ben deyim. Samolyottan mı akıyorsunuz? Ahır ben sınavçı uçucu ben, aitmedim mi? Ha, parasyuttan sakraudum, açılmadı. Denizge düştüm. Barmağını akıllayıp getip kaldı. Beni tez yerden maşinesi alıp gitti. Ha, kahramanlığımı ta alıştı. Medal orunu gemene, uzuli barmak koyup başladı. Otuzge birişken de, uyge kirip seni korup sevip kaldım canım. Seni korganımdan beri keçeler okul almayayım ben. Ne demek okul almasını kimi bilesen? Hoş ne demek okul almayayım ben? Kaysi koş din Gülnara. Kanaka Gülnara'm diye vardın aşmakçı bom ben. Haa, haliki benim dengizçim anu, kop çökken ben. Sudan çıkamam deyip haliki Gülnara'nın diye varaga tırmaşım ben deyim de. Deme, Gülnara'ya tekrarlı kılıp siz? Aytdim-u, samolyotdan yiqilgan ben deyip. Şunu asoratı hali ham ketmeyapti, tushini yapsan mı? Deme, deme. Kim beni başa yiqilyapti? Vay, nimaga ishonmaysan? Nimaga ishonmaysan? Nima? Goh tanchi, goh dengizchi, goh uchuvchiman deysiz? Ha, nima? Axir yigit kishining 70 hunari oz, shunga ham tushunmaysanmi? Bo'pti. Mayli, qo'ymading, qo'ymading. Kimligimni aytaymi? Faqat birovga og'zingdan gullab qo'yma, xo'pmi? Tilxat berganman hech kimga aytmaslikka. Men kosmonavtman. Yaqinda uchaman. Xo'pdi, sen birga uchib ketamiz. Olib ketaman. Ha, Yupiter, Venera chiqasanmi? Obbo, yana ishonmaydi ya. Voy, yoz, yoz. Telefonimni yoz. Yoz. 03. Tez yordam deysan, ha? Men yetib kelaman. Uy adresimni yoz. Yoz, ishonmaganda nega yozasan? Toshkent shahri qurilish, proyezd, burilish. Uy nomeri 0. Topa olmasang ol. Hazillashdim, hazillashdim. Nimaga xafa bo'lasan? Voy, voy, nega gapimga ishonmaysan? Uylangansiz? Hujjatimni ko'rsataymi? Demak, odamni gapiga ishonmaysan, ha? Ishonmaysan. Qasam ichsam ishonasanmi? Ma, mana, mana hujjatim. Ol, ko'r, mana, ko'r. Endi ishonasan. Mana qara, nima deb yozilgan? O'qi, o'qi. Haqiqiy berildi ushbu hujjat. Shul haqida kim 1989 yil mart oyida tramvay, trolleybusda yurish uchun xush qayerga yozib tuylangan deb? Qani o'qishi qayerda bor? Nima? Qaysi Feruza? Feruza mi? Vay Feruza, ne bilasan? Ha, biz u bilan yoshlikdacha hali xola-xola kam o'ynardik-da. O'ynab, o'ynab katta bo'lganmiz. Nima? Undan bolam bor ekan. Men otasini o'ylaganman, onasini o'ylagan. Agar xo'p desang, bitta savol qilishim mumkin. To'xta, to'xta, ey, shoshma. Kim surmayap? Kim shirqim? Ey, bu ham yopishmadi. Mavul surakan. Ey, yaxshi qiz. Yaxshi qiz, menga qarang. Soat nechi bo'lganini aytolmaysizmi? Ey, yaxshi qiz. Yaxshi qiz.